Parisin asivil duhar uja düşşami, disudu çarku, agar bukatina, lisanasari suri hatiye ve mrandin. Udu brindarjidin nafsi vlanda, ligel kozariyar yen maddi u dazgihin kozeviyin de hatiye tumar kirin.

Ve bir yerliye karşı da staya gıştı yadar gaha o gömrükan ko otomobilin ko Suriye'ye koca Türkiye'yle rundra ko meha. Çare karşı çarxayı ko vizyayı kadına hatiye akfukirin. Bankayı xuneyi alır ve bariyatın Rusya'yı hemse nizigi 35 kesin ki xuneyi de çalaki yaka ve helkaf karuja cihaneyi ku bakşina xuneyi da ku hefz saatan ku berdavam kiriya ver girtina ku armanja bala fikirina çanda bakşina xuneyi ku dildariya u peşkirkirina ku do peya ku strateji jizbu ku da bilkirina havjadariye nakhaşin ku bence şeriye ku Sanat hikmeti ya ko goşçikan u ko jiravşen havja çune u bejari avji çalakiya be peştkira ya organiza kirina çanda aliyen ko pek hatiye u da navdaji heyva sora suri parisna sivil sendakaya bejişkan ji ko malaya sivilanji u ko bira ko parisna zaru kari xisina u saziyen ko gashpedanin u heşmara ki je komalayan dermanan çaliyen ko hevdama bejdariyen vaki ko organiza kirina liqade hişyar kirina civaki peşkeş kirina ko matariyen hişyar ya peşkeş kirina je xune u vaxarine je jibu ko bakhşandina da ko handana bakhşendu dumar veken hatiye kirin.

Ve bir yerliye karşı da staya gıştı yadar gaha ogan rukan ko otomobilin ko Suriye'ye koca Türkiye'yle rundra ko maha. Çara karşı çarxayı ko viziyayı kadına hatiye akfu kirin. Bankayı xune yalere ve bariyatan Rusiye hemse nizigi 35 kesin ki xune de çala ki yaka be helkaf baruja cihane yo ku bakhşina xune da ku heft saatan ku berdavam kiriya ver girtina ku armanja bala fikirina çanda bakhşina xune yi ku dildariya u peşkir kirina ku do peya ku strateji jizbu ku da bir kirina havja dariye nakhaşin ku bence şeriye ku Sanat hikmetiya ko gosh çıkan u ko jiravşen havja çune u bejari avji çalakiya be piştkiraya organiza kirina çanda aliyen ko pek hatiye u da nav deji heyva sora suri parisna sivil sendakaya bejişkan ji ko malaya sivilanji u ko bira ko parisna zaru kari xisina u saziyen ko gashpedanin u heşmarek ji ko malayen dermanan çaliyen ko hevdama

Ve bir yarıya karşı da staya gıştı ya dergaha o gömürü kanku otomobilin ko Suriye'ye koca Türkiye'yle rundra konuha. Çare karşı çarxayı ko vizyayı kadına hatiye akfukirin. Bankayı xuneyi alır ve bariyatın Rusya'yı hemse nizigi 35 kesin ki xuneyi de çalakiyya ka behelkaf baruja cihaneyi ku bakşina xuneyi da ku hef saatan ku berdavam kiriya ver girtina ku armanja bala fikirina çanda bakşina xuneyi ku dildariya u peşkirkirina ku do peya ku strateji jizbu ku da birkirina havjadariye nakhaşin ku benceşeriye ku Sanatı kıymeti ya ko goş çıkan u ko jiravşen havja çune u bejari avji çalakiya be peştkira ya organize kirna çanda aliyen ko pek hatiye u da navda ji heyva sora suri parisna sivil sendakaya bejişkan ji ko malaya sivilan ji u ko bira ko parisna zaru kari xısına u saziyen ko gashpedanin u heşmara ki je komalayan dermanan çaliyen ko hevdama bejdariyen vaki ko organize kirina lekade hişyar kirina civaki beşkeş kirina ko matariyen hişyar ya beşkeş kirina je khune u vahar neji jibu ko bakhşandına da ko handana bakhşendu dumar beken hatiye kirin.

darxistir. O dilukteyi de jigvezireko bazırkaniye ya Türkiye ya kolizaningaha gaziyan tabiji. Omar Pulut, veziri aburi o pişvesaziye yek usuriye Muhammed Nidar Şihar, onun eriye jisak turakara her duvalatı yanko amadene. O bernamaya oku ahaftına despeki. Lukta de nişandana ko filmeki ko li serti kilin diru ki dinav bera bajari dilu ki atirkiye o hele bir Suriye'de despekiriye. O de filmede jibal hat yakşandı. Sercihi wana jografi erdin gari li serriye ko hevrişmeye o parasanda ko putna salen ko yende bilinda her du valatiyan u bajaranda. Ole guri bernamaya ah haftin ades peki. Je ali esteroke destayari ve beryori ve beryo gişti. Ya ancasa Anadolu'ya yeko, serdarko, kargoz vajji te kire. U her vahaji, şari darya bajar emazin, Gaziantep, Fatma Şehin, u Paris gareko Gaziantep'ji, Kamal Çaparji de, Kogut veren haji peşkeşi edeken.

ve bir yerye karşı da staya gıştı ya der gaha gömrükan ko otomobilin ko Suriye'ye koca Türkiye'yle rundra konuha. Çara karşı çarxayı ko vizyayı kadına hatiye akfukirin. Bankayı xune yalere ve bariyatın Rusya'yı hemse nizigi 35 kesin ki xune de çala kiyaka ve helkaf baruja cihane yok ve bakşina xune da ko heft saatan ko berdavam kiriya ver girtina ko armanja ve laf kirina çanda bakşina xune yeko dildariya ve peşkir kirina ko do peya ko strateji jizbu ko da bir kirina havjadariye nakhaşin ko bence şeriye ko Sanat hikmetiya ko goşçikan u ko jiravşen havja çune u bejari avji çalakiya be piştkiraya organiza girna çanda aliyen ko pek hatiye u da navdaji heyva sora suri parisna sivil sendakaya bejişkan ji ko malaya sivilanji u ko bira ko parisna zaru kari xisna u saziyen ko gashpedanin u hajmara ki je komalayan dermanan çaliyen ko hevdama bejdariyen vaki ko organiza kirina lekade hişyar kirina civaki peşkeş kirina ko matariyen hişyar ya peşkeş kirina je khune u vaharne je jibu ko bakhşandına da ko handana bakhşendu dumar beken hatiye kirin.

Çafkaniyen herimi desni şankırın kuvvetgara mevanin aburya herimi lugundin ciran ve jandiye. Be geç buna kar saziyen ku kelupelin perave u kharinin kevne şopi dufroşin. Çalak vanan bankirin ku goleji qireji yavara parastin u peşi lumasi gırtına zeyde vare girtin. Da ku av çafkaniye khozayi jibu nufşin peşaroji yavara parastin.

0: Çekedini sıcak sen ona memelisa. Kısa tavi Hamid-i Delal.
1: Benim.
0: Adı Latif.
1: Benim.
0: Ezel.
1: Benim.
0: Ve biz tuçar sar seyrana bir güvende bir keyfevi. Lamona bekere seyrari. Ve cevî kavmi haçiz insana ki keçik hudedaye nabekir seyrari. Şüphere çansala ki eve dünya de buğrut akvarın lazım ruh hışar bit el makam her makama ki vakti ve aya u ser ser hatiye butun havanta noye çekirin malum ateşte hoş hoşun ye bzanı bejit lazım makalata veci bejit filan teşi usta kavum ya usta çebi ya pamurunu kar sen alu bejit çünkü alu zari nobi tarih edenine herkes ki nobi çebi ya.

Arkadaş buna bakarsa beyin Kontra şeyler acar deşebi Spitreş kağıt zekani bir sadri kağıtla Semerkandi seyrali Hami gergadı ketini el beyanası ber buhara nizanat Diket aser katevi

Yefrin'i ben koç avdiriyan. Rasta rastu yare verin rostiye hele beda kokarin. Rashandına dermanindi jiko. Meşa oko teke zanjili gündem dağıyan yako dağın ko berdavam dike. Bu aviye kajil çeçoğaya kampana dibi hevrejiş buku şereli dijiko nakhaşşiye laşmanyayı tekiri. Oko armanca ve kampaneji kemkirina balavuna nakhaşşiye parasına tandırısıye xelke. Jiko matersiyen ko laşmanyayı de çeçoğaya havaldana berdavam deji. İşbu ko eşkirina otandrostiye gişti u da bitkirina ko jinge heka ulehiya paki jiji işbu hamu olmuştu bana. Anjumana şaradı rakama batı, mabatlı koren kora kırına, giyako, o koşun zede, jini vike koko kolana, Sıraka ya bajarı kıda anjam edajda ko legal ko bağış kırına u avetina çobe ko de çer çova ya havaldane berdavam de jiş bu ko parasına dazga hengişti u ko

Yedi minberi set sala bistan gıhertine lezanya leheri mayroşelatan avi. Bu bu yerin kujin gavariyenin mezin ve duhatin giredan. Lebi tavahiya gencin vanci bu yerin liserku navçaya buçuk mina navçaya çiyaya gürmenci bir hindik bu. Uji heyle kadın be. Gısırışta navçaya ya çiyaya dijvara. O tekniye ka kuşinayı çiyaya gürmenci jiber bajar o vargehen ku Şaristaniye ve dur bu. O teknikiya xuzayi li ser şineyi çeyin ku kuçberiya u çiciyen ku gondiya dilantfya anguji şineyi kaçiyaya kırmış jiber vergehen ku şaristaniye ve dur bu. U jihaji siyasatici li ku vergehen bajerji dekirin. U duvan uşandaji. Çarekiyen civaki. U rezani. Dinafçaya çiyaya kırmış. Be tefgerin ku Serokin ku hozan u roberin civaki ve dihatin giredan. Lek u digelue ji siyasata girana ku di çerçovaya ferede ji dihata girin. Veki meli jur gut. Ku li duri wanji ango ji li paytexta u bajarin mezin dihatin girin. O bita vahi. Bu yeri nizani li nafçaya çiyaya kürmeş li sit salam bere u hadimeşi. Cisit sağla ko sezdehan zayin ede. Ura sağla ko 1516 ede. Meyrin meydaniyen kurdan oko nifiyen wanji enko çampolatıya haval didin. Da ko, sarxabuna imarata xa lekele seyjeko desildariya hekimen ko helebeyin memlukiyan beparizin.

Davranan Rusya'ya Frini de ben koç avdiryan. Rasta rastu yarı veretin Rusya'ya hele veda ku karin. Rasandına dermanın dizjiko. Meşa oku tek azancı ile gündü müdahiyan ya ko da hanko ber devam dike. Bu aviye kajin çeçovaya kampana de be hevrejiş bu ku. Şereyle dizjiko na haşşiye laşman ya yete kire. Oku armanca ve kampanyacı kemkirin abalavuna na haşşiye. Parasına tandırısıye.

Mabatleku renk horakrına giyako o koşun zede jini vike koko kolana sereka ya baja luk da anjame da jila ko le gel ko bağış kirina o avetina çobe ko de çer çova ya haval dağne ber davam da jiş bu ko parisina daz gehengişti o ko gaş kirina jiru ye geç da jide heremeye.

Gurgan. Em eri nadin ku xeyalin erdi ku sur dikariyan ji ku fers kirina korestiye kanu li herima yaw li hiyama jihile bi Şami u ku Beyrudi da ku despedike. Serok Komari Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan akandiye. Kolehiya Türkiye, neji ku sinuri ve yin ku başvuran ji ji Parizgaha hatayi ji li beleji jihile bi Şami u Beyrudi ji despedike. Ve tekeskir. Ko Ankara jin rana da ko koti amada karya jirastiya ka lisar walatin ko bira be ko dika u fars kirina ji una vaka ji dika u khizmata plan saziya ko re ji didin ko khayal erdi ko sur dike ji erdi ji marwade u av gotina ji da khaftina wiya ko roja çarşamba da di ji bira ko ma ko halmaniya ko partiya zade u gash bedane ko AKP ji ku li Palamaniya Türkiye ji hatiye ku Erdoğan ji da haftin xada balkışan diye. Sergeş deyanane ku heremi u bakbatin ku avruhiyan tuviye Türkiye u medakariyin ji bu ku listeya listeka ku lukteya ne çoye ye kojbu bir yara li Ankara ye ji li dardıxa u bakıfe. Erdoğan anji zamanı ko çirki armanşk da vil ko ye ko xaleyin erdeji ko surdaki ji parşaya dışına ko bajji ko dizana o ko ji ve hagut ya. Bir izna xude u ami eko tuca.

Babetlik o renk o rakırına giyak o o koşun zede jini vike koko kolana sereke ya baja lukete anjame da jila ko lekel ko bagış kırına o avetina çobe ko deçer çovaya haval dağını berdavam da jiş bu koparısına dazge hengişti o ko

Şimdi karuana ki kuali kari kuja ali pariz gahasa ki ve ku hatu bishkish kirin. Iş bu ku zararı kubrak kirina ku pariz gahadir zori yin kuji de dama aburi de ji jiber ku bilind muna asta ave çeme furati de ji zirar da hatu bu.

ver, em giştin dawe xelek ma ya îro, ku ejuliana borabum, biryara diyo delal, u gelek spas, şbu kader kirinawa, u hertim hondekefu xaşide biminin.

Ronahi, ben de vareki dilsoşim. Dudumxan xuma navete de bekalek u berujib. Ben daya ariya demim. Bi gavete ji kukumeka sakeştima. Bedengiya laumadeya. Tu bizanibi Ronahi. Tu bizanibi Ronahi. Eskima. Kulkulengiya ka nafşawatim. Raperina awarata latim. Asoya perengime. Jirengin şeve bartim. Didaristanin kanite deme. Biya miskeka sime. Diçarxara kirana milina tedeme. Dibi gulaya derfede. Birarovekiya ka qarafede. Tulur tirsamini. Ubenda arya teme. Koçkariya ka gul pakım. Dikim munakim. Heviya çavetama. Heviya çavetama. Jigira juda nakim. Kevireki bedirukim. Di babaniya de de bekukim. Di listagaha de singata de zarukim. Dikim nakim. Feyfete jiji khafa ranakim. Dikim munakim. Peyvin teji jixafina ranakim. O benda mama dozantikim o dixade ezingim. Ravanime ragavim. Ravanime regavim. Karxmaçikin hinakin tumayi. Birskin kıya jihituna gulema. Vanxona xiya miştu barana. Jisinurin tere dikim zindana. Vandu holgavan şupa teye. Vandu beşrandına hali girdana teye. Bernadım, Bernadım, Bernadım, Bernadım.

Oliver, em geçtin davya xelekamaya iro, ku Juliana borabu. Briya radio delal, u gelik spas, şbu gohler kirinawa, u hertim hunde kefu xaşiye dabin, u em hevi darin, hum merabin, heya xeleka kadin, u helbest fana kidin, u helbest

Oliver, em giştin davye xelek ama ya iro. Ku ejuliana bora bum. Biryara diyo delal. U gelek spas, şbu kahder kirin ava. U hertim, hondekefu xaşiyede bimine.

Numa'ya evim zare. Çuçu, kız karyanu, ne vakti kirin. Zaruketiye kubutulakra kuravi bu.

dikirin havino tede. Razi bu yaku emi hiştim dizengala toze tede. Vayajnu ve dedu vera ku bendamide xuya bu.

Oliver, em geçtin davya xelekamaya iro ku er Juliana bore bu. Briya radio delal. U gelik spas, şbugu hader kirinawa, u hertim hunde kefu xaşiye dabin, u em hevi darin, hum merabin, heya xeleka kadin, u hel bestifana kidin, u hel besti

demin beri sed sala bistan gıhertine lezaniya leherime roşelatan avi. Ve bu yerin kojin gavariyenin mezin ve dehatin gredan. Lebi tavahiya gencin vancı bu yerin liserko navçaya buçuk mina navçaya çiyaye kırmenci bir hindik bu. Oje heyle kadın be. Gısırışta navçaya çiyaye dijvare. O tekniye ka koşineye çiyaye kırmenci ejber bajar o vergehen ko şaristaniye ve dur bu. O teknikiya xozayi li ser şineye çeyen ko kuçberiya o çiciyen ko gondiya dilantfya angoji şineye ka çiyaye kırmenc jiber vergehen ko şaristaniye ve dur bu. O jexajı siyasete jiyle ko vergehen bajer jiy tekirin. O duvan uşanda jiy. Çarekiyen civaki o rezani. Navçeye çiyaye kurmuş, betef gerin ko, serugen ko hozan uru berin civaki ve dehatın giredan. Lek o digelueşi siyasata girana ko, de çerçuvaya feredeşi dehata girin. Vakimeli jur gut, ko le duri vanji angoji le paytaxta o bajarin mezin, dehatın girin. O betavahi, bu yeni nizani li navçeye çiyaye kurmuş, لست سالان بره و هاد مشی. جست سالا کو سیزدهان زاینه ده. او را سالا کو هزار و پینسل شازده ده. میرن میدانی این کردان او کو نیفین وانجی این کو چانپولاتی هوال دیدن. دا کو سرخابونا امارتا خالی کلیسیجه کو دسلداریا حکمین کو هلبه یه مملوکیان بپاریزن.

panalı uruğun işteni lüktayı. Dedema lüktayı da panalı bin naveyku ve bazırganiye da Asya, Nuş, Nuva Türkiye ve Suriye de jit ile darxistin. O da ve planı da jit ku her du vaziri bulut u şiarji beşdar yadibin o plana jiji aliye berpersin ku nuçeyin aburi u deryayı yeku Anadolu jiku serhatiye akanji ve jit ebre ve birin. Urunuştuna ku diplomatik, durunuştuna ke taybeti de. Balyozi Ankara'yı ile Şam'ı nuh yalmazdı. Korona hiya bıxı. Sertekeliyen bazırganiye lojistik işi u hilbirina yenke u nubiye yenke dınavbara her duvalatiyandı. U her vahajı, behse ku, entergasyona ku aburya lehere meydike. U planeji ku fersandaya u ku, posta işi kürunuştuna bennavedi serdemanu, u fersanda u ku, potisyona ko beştariyan ko vankesanji bireverdi çe. O saroke o daya peşe sazi yege gaziyantabe Adnan Yenverdi. Saroke o daya bazırgani yege gaziyantabeji Mehmet Tanji Yıldırım. Saroke o daya bazırgani yeko helebeji Mehmet Said Şeyh Elkar. Saroke o daya peşe sazi helebeji İmad Taha Elkasim. و افلاناجی جعالیه که مدیری هریمایی ری ببریا هلمی هریمایی غازی انتابی انشاسا آندان دولیجی کارم که کشلار و ته بری و برین. او دیده جی گرینگی استراتیجی که خطا دیلو که و هلبیی که دواری آبوری و بازرگانی جی ده نرخانده.